0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1900. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Kadın sağlığı çok uzun zamandır göz ardı ediliyor. Artık daha iyisini yapmanın zamanı geldi. Daha iyi destek, daha anlaşılır bilgiler ve daha erişilebilir bakım. Endometriosis, rahim içi araçlar için ücretsiz ağrı kesici ve menopoz desteği. Sizin daha iyi hissedebilmeniz için biz daha iyiye gidiyoruz. womenshealth.vic.gov.au adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Daha iyi bir gelecek için tasarlanmış olan Big Housing Build projemiz kapsamında eski sosyal konutlar yenileniyor, ihtiyacı olanlar için uygun fiyatlı

0: modern ve enerji tasarruflu konutlar inşa ediliyor. Söz konusu konutlar modern, enerji tasarruflu ve herkes için erişilebilir olacaktır. Bu amaçla Victoria genelinde 16 binin üzerinde yeni konut sağlıyoruz. Ve daha da fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu, daha iyi bir gelecek için atılmış büyük bir adım. Yaşadığınız semtte neler olduğunu merak ediyorsanız, Big Housing Guild hakkında daha fazla bilgi edinin. Victoria hükümeti, Melbourne tarafından onaylanmıştır.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Olamaz, yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz ya da hayatınızı. Bu mesaj TSC tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar, gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
3: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
4: İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve dahi izleyicilerimiz. 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayınına hoş geldiniz. Brunswick Melbourne'daki stüdyomuzda ben İbrahim Göçoğlu, Adem Atmaca ve dahi Mahmut Eren ağabeyimle birlikte inşallah bir saat boyunca güzel, neşeli, eğlenceli bir program sunacağız inşallah.
5: Facebook sayfamız açık, ses sistemi şimdi başladı, çok güzel. Oradan bize yorumlarınızı bekliyoruz. Yarın bayram inşallah.
4: Evet,
5: bayram
4: nereden dinlediğinizde yazarsanız, evet, güzel haberlerde
5: bayram mesajları özellikle okuyabiliriz.
4: Verirseniz biz de okuruz değerli izleyicilerimiz, ama önce haberlere mi geçeceğiz?
5: Haberler var.
4: Peki şimdi önce haberlere geçelim.
5: Haberlere geçiyoruz. Niye çıkmadı ya? Çok değerli bir konumuz var Recep, evet, bugün. Onun için erken.
6: Haberler. İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyine vurdu. Füze fırlatma rampalarının ve mayın döşemeye çalışan botların hedef alındığı açıklandı. Saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz Boğazı her halükarda açık olmalı mesajı verdi. Tahran ise Hürmüz konusunda geri adım atmıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek, Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Kazada motokurye hayatını kaybetti. Yaklaşık 1,5 milyon Müslümanın kutsal topraklardaki hac yolculuğu başladı. Hacı adayları Arife gününün ilk saatlerinde Hazreti Muhammed'in veda hutbesini irade ettiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'ne akın etti. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkan fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptığı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri, çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu.
7: Haberleri dinlediniz.
8: Sizin diliniz, sizin sesiniz, sizin radyonuz. 3Üçse Türk Radyosu sizinle güçlü. Hemen üye olun veya üyeliğinizi yenileyin. Yıllık sadece 11 dolar indirimli, 16 dolar tam üyelik. 3zzz.com.au'dan online üye olun veya 9415-1928 numaralı telefonu arayın. Unutmayın, bu yayınlar sizinle var olacaktır. Sadece dinlemeyin, üye olarak desteğinizi gösterin. 3Üçse Melbourne Türk Radyosu sizin radyonuz.
4: İyi akşamlar ve iyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz demek istedim Adem Başkanım. Melbourne'dan canlı yayındayız. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Elhamdülillah yine bir bayrama kavuştuk inşallah. Ama bayrama gelmeden evvel bu yayınlarımızın devam etmesi için üyeliklerinizin olması gerekiyor. Evet, her sene bu Türkçe programlarının devam edebilmesi için radyo bize 250 tane üye şartını koşuyor. Şu anda üyeliklerini yenileyen 100 üzerinde insan kaydettik. Ben ailemden herkesi mesela üye yaptım. Üyelik kaç para diye soracak olursanız, bir yıl için sadece ve sadece $16 kişi başına. Evet, tam bilet bir yıl için sadece ve sadece $16. Eğer emekliyseniz sadece ve sadece $11 bir yıl için.
9: Ayda $1.
4: Ayda $1 da tekabül ediyor. Ayda, günde bile değil. Yani hiçbir şey değil ama.
5: Şimdi Mayıs ayı üyelik kampanyası yapıyoruz ya. Evet. Bir de hediyeler koymuş bu sene.
4: Öyle mi?
5: Orada önünde yok mu?
4: Önümde yok. Arkama bakayım mı? Arkamda da yok.
5: Programın başında İngilizce olarak okundu da sana demiştim. Evet. Onlara da bir
4: ama
5: baksan.
4: Ama bahsedecek olursak o.
5: Filipinlere bir uçak bileti var.
4: Filipinlere uçak bileti vardı.
5: Müzeye.
4: Müze giriş biletleri vardı, giriş biletleri değil mi?
5: Var, evet.
4: Ya bunun
5: 2000
4: bence
5: dolar civarında bir hediye var. Eğer Mayıs'ın 31'ine kadar
4: üye olursanız,
5: üyelik, yeni üye veya üyeliğinizi yenilerseniz bunlara çekilişte hak kazanıyorsunuz.
4: Kazanma şansınız olabilir.
5: Onu hatırlatmış olalım.
4: Evet.
5: Ve bu çağrılarımızı da Mayıs ayı süresince yapıyoruz. Ondan sonra yapmayacağız. Ne kadar üyemiz olursa o kadar. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet. Eğer yeterli üye olmazsa programların sayısı azalacak. Onu söylemiş olalım.
4: Hediye is better than a poke in the eye with a sharp stick. Öyle değil mi? İngilizce evet. Bir deyimle. Evet. Yani göze bir çomağın sokulmasından iyidir bir hediye, değil mi?
9: Tabii. Filipin'e tatil yani.
4: Filipinler güzel yer biliyorsunuz. Filipinler tatil için çok muhteşem bir yer. Doğasıyla,
9: evet.
4: Deniziyle, otelleriyle, değil mi? Harika bir yer. Belki size çıkar. O yüzden Mayıs ayında üyeliklerinizi yenilettirin. $16 tam bilet. Emekliyseniz sadece $11 bir yıllığına.
5: Evet.
4: Lütfen üye olun. Kimler nasıl üye olabilirler ucuz. Mahmut abi? Soracaklar.
5: Üyelik online olarak olabilirler. Onu online, ben çoğuna gönderdim zaten. WhatsApp üzerinden gönderdim. Bunun dışında bize elden veriyorlar. Esat Kaya'nın bulunduğu manava verebilirler. Thomas Dağı'nda. Evet, Muhittin Yoldaş var.
4: Muhittin Yoldaş.
5: Ona verebilirsiniz. Veya bizi telefon ederseniz eğer nasıl verelim diye o bilgiyi verebiliriz kendilerine.
4: Tabii. İyi olur, çok iyi olur. Bu şekilde yayınlarımız devam eder.
5: Sloganımız inşallah. Neydi?
4: Kim?
5: Sloganımız
4: bayrak inmesin, Türk'ün sesi kesilmesin.
5: Diyoruz.
4: Evet.
5: Evet, yarın bayram inşallah. Bugün Arefe. Bugün Arefe her sene bu geleneksel olarak camilerden mezarlıklara gidiliyor.
4: Evet.
5: Orada Yasin okunuyor. Dualar yapılıyor. Ben de gittim.
4: Çok iyi ettim.
5: Melbourne Türk Radyosu sayfasında var. Henüz görmediyseniz. Oradan insanlar izledi zaten. Bu güzel bir gelenek.
4: Çok güzel.
5: Orada yani Türkiye'de bu yapılıyor bizim oralarda, evet. Memleketlerde. Bu Arefe günü gidilir sabah namazı. Orada bazen kahvaltı falan da yaparlar. Burada da Yasin okunuyor öğle namazından sonra. Bayağı da kalabalıktı insanlar gelmiş. Mezarlık olduğu gibi şenlik denmez ama.
4: Denmez.
5: Her tarafta insanlar var böyle
4: ne
5: bir canlı bir görüntü vardı.
4: Müslüman
5: mezarlığı tabii. Öbür tarafta var da onlara biz şey yapmıyoruz.
4: Avustralya'ya burası.
5: Yani eski mezarlık biliyorsun, yeni mezarlık, yeni taraf var. Hatta o mezarlık şu anda dolmak üzere. Başka alternatifler aranıyor.
4: Evet.
5: İleride. Bir de çok pahalı şu anda. $15,000 falan buluyor.
4: Bir mezarlık yeri mi?
5: Mezarın defin işlemleri falan yani. Mezarlık yeri 12,000 falanmış herhalde.
4: Vay.
5: Arsa veya küçük bir yer. Eskiden 2,000-3,000'di biliyorsun.
4: Evet.
5: O zamanları alanlar oldu tabii.
4: Tabii.
5: Erkenden alanlar ya şimdi de mezarlık alınır mı falan deniyordu ama alanlar kar etti. Öbür dünyaya giderken kar etmiş oldu. Allah rahmet eylesin ölenlerimize.
4: Amin.
5: Yani birçok kişi bu radyodan da geçen burada mesela Recep Ali Resuloğlu.
4: Gördüm.
5: Onun mezarını gördük. Buradan geçenler işte her sene söyleniyor ya gelecek bayrama kadar kim öle kim kala.
4: Muzaffer Yılmaz'ın fotoğrafını çekmiş.
5: Muzaffer hocamız Muzaffer orada. Hocamız. Ben gördüğüm kadarıyla bildiklerimizi çektik ama her biri ayrı bir yerde.
4: Her
5: tabii
4: birinin değeri büyük. Her biri birer rastlamak. Babaydı, anaydı, evlat idi.
5: Beraberdik.
4: Her birinin sevdiği vardı.
5: Allah rahmet eylesin.
4: Onun için hepsinden, hepsine Allah rahmet eylesin. Günahları bağışlansın. Geride kalan tüm ailelerine, sevdiklerine Allah sabır ve metanet versin. Bol bol dua etmeyi nasip eylesin. Amin. Yapacağımız tek şey ellerimizi
5: Arefe
4: havaya kaldırıp
5: günü,
4: Fatiha.
5: Arefe günü yapacağımız dualar.
4: Evet.
5: Yani çok, bir de sen programın başında dedin ya farz namazların sonunda.
4: Evet, teşrik tekbirleri. Unutmayalım.
5: Bu tekbirler dördüncü günü ikindiye kadar devam
4: evet,
5: ediyor.
4: Bugün akşam namazından sonra bayramın dördüncü gününün ikindi namazı da dahil
5: çarşamba,
4: farzlardan sonra teşrik tekbirleri
5: cuma,
4: getiriliyor.
5: Cumartesi Allah ikindiye kadar.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: La
4: ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd.
5: Diyoruz namazlardan sonra.
4: Amin.
5: Sabah namazı, bayram namazı
4: evet.
5: Onu da söyleyelim 8'de. Genel olarak 8'de diye ilan verildi. 7.50 falan normali. 8. İşte o civarda. 8'i 10 geçer bazen. Para toplama işi oluyor biliyorsun bayramları.
4: Evet.
5: Bayramdan bayrama camilerde para toplanır. Bu da o caminin masrafları oluyor. Yani elektriği, suyu. Onlara bir katkı olsun diye bayramlarda öyle bir para toplanır. Cebimizde 3-5 kuruş götürürüz onun içinde. Sonra ne olur? Eve gider herkes. Çocuklar büyükler küçükleri bekler evde. Küçükler bilhassa çocuklar işte gittiği zaman hediye, para falan. Eskiden şeker falan oluyordu. Şimdi onlar yok tabii.
9: Dişlere açtık. Zararlı diye herhalde.
5: Türkiye'de öyle bazen şeyini yapıyorlar da ya işte bozuk parası olmayan çocuklar elinde şeyle otomatik ne yok ATF mi?
4: F-post makinesi.
5: F-post makinesiyle gidiyorlarmış ya. Para yok diyenlere. Onları da sevindiriyoruz tabii. Çocuklar için bayramın çok önemi vardır. Unutamayacağı anıları vardır. Bilhassa Türkiye'de kurbanlar kesilirken çocukların bazen kötü anıları da var hani.
4: Evet.
5: Kuzuyu çok seviyor, onu kesiyorlar.
4: Evet.
5: Burada öyle bir şey yok hani. Açıktan böyle bir kesme yok tabii ki. O tür şeyler olmayacak. Şimdiden herkesin hayırlı bayramlar dileyelim biz.
4: Amin.
5: İnşallah güzel bir bayram olur. Hava durumu nasıl?
4: Evet, onu diyecektim. Şimdi yarın sabah mesela sabah saat 8'de Melbourne'da bayram namazı kılınacak ama yarın sabah yağış olabilir.
5: Olabilir.
4: İhtimal %40.
5: Evet. Bu sabah çok sis vardı. Siz
4: evet.
5: De fark ettiniz değil mi?
4: Evet. Bu nedenle benim naçizane tavsiyem sabah saat 8'de namaz kılınsa dahi erkenden varınız. İçeriye halılı kapalı kısma varınız.
5: Sıcak size
4: seccadenizi
5: oturunuz.
4: Getiriniz. Kendi özel seccadenizi alınız
5: temiz
4: diye tavsiye ederim ben.
5: Evet.
4: Ondan sonra sıkı giyininiz. Çünkü açıkta kalırsanız, geç kalırsanız bir,
5: dışarıda
4: arabanızı park edemeyeceksiniz.
5: O da var, evet. O var.
4: Arabanızı park edemezseniz bu sefer double, iki katlı
9: evet, tamam,
4: gecikeceksiniz.
9: Evet.
5: Tamam. Bir de bayramlarda birisi yanlış yere park ediyor çimlere.
4: Evet.
5: Öbürü de ediyor. Öbürü de ediyor. Ve hepsi ceza yiyor biliyor musun?
4: Evet.
9: Onun için
5: yani,
4: ve hiç iyi bir görüntü olmuyor.
5: Başkasına bakaraktan bir şey olmaz demeyin. Bir
4: evet
5: de ceza yemeyin mübarek
4: erken
5: bayramı.
4: Varınız. Erken varınız.
5: Biraz uzak durun. Yürüyün.
4: Şemsiye,
5: yürümek de iyidir.
4: Sıkı evet.
5: Ya böyle
4: ve
5: çimlere
4: seccade
5: sağa sola dolduruyorlar. Yani hem de görüntü de çok kötü oluyor.
4: Görüntü çok kötü. Yani. İyi bir intiba bırakmıyor diğer insanlara.
5: İnsanlara
4: Müslüman
5: değil mi?
4: Olmayanlar diyecekler ki bu ne ya?
5: Bu
4: haberleri yok
9: evet
4: çünkü.
5: Evet.
4: Biz elimizden geldiğince herkese duyurmaya çalıştım ben yabancılara bugün.
5: Dedim,
4: özellikle
5: bayramımız
4: mesela,
5: var dedin öyle
4: bayramımız
5: mi?
4: Bayramımız var dedim. Haberiniz olsun dedim.
9: Park edecekler sağa sola dedim.
4: Ona dikkat ediniz dedim. Yarın dedim
5: yolunuz
4: kurbanlar kesilecek dedim. Ondan sonra dedim kurban etleri fakirlere dağıtılacak dedim. Dünyanın her yerindeki insanlara, fakirlere kurban eti dağıtılacak Müslümanlar tarafından dedim.
5: Evet.
9: Allah kabul etsin.
4: Ya.
5: Dışarıda kurban kesmek de şey olarak yasak. Yani
4: evet,
5: cezası
4: evet
5: olabilir. Onu öyle bir şey yapmak isteyenler bilsinler yani. Böyle bir cezalı duruma da kimsenin düşmesini istemeyiz.
4: Evet. Tabii.
5: Birçokları zaten yardım yerlerine veriyor.
4: Hı hı.
5: Kim herkesin kendi inandığı, güvendiği yerler var. Onlara vermiş olması lazım şimdiye kadar. Ama vermediyseniz yarına kadar da verebiliyorsunuz. İnşallah. Hatta cami çıkışlarında hala topluyor olabilirler.
4: İnşallah.
5: Onlar yedek ayarlıyor, ona göre şey yapıyorlar.
4: Evet. Değerli başkanımız, evet. Adem, evet. Bey başkanımız.
5: Avustralya'da ne var ne
4: Mr.
5: yok.
4: Mr. Technical.
5: Yarın lütfen. Nelerle karşılaşacağız?
4: Bizi aydınlat lütfen.
5: Bizi aydınlat.
4: Karanlıktan çıkar bizi.
9: İlk önce haberlerden başlıyoruz.
4: İstediğin
9: Avustralya
4: yerden
9: başlıyor. Haberinden mi?
4: Bismillah.
9: Avustralya'da biliyorsunuz bu Irak'a giden, Suriye'ye giden Avustralyan vatandaşları var.
5: Vatandaşlarımız.
9: Bunlar işte ISIS brides diyorlar yani, evet. Şeyde haberlerde.
4: DAEŞ'in gelinleri.
9: Gelinleri diye yazıyorlar, evet. Öyle değiller de.
4: Öyle.
9: Ama öyle yazıyor orada.
4: Evet.
9: Onlar ve çocukları geldi. Bugün yine geçen hafta biliyorsunuz geldiler Sydney'e. Bu sefer de 7 tane kadın ve 9 tane de çocuk geldi. Bunların 3 tanesi Sydney'e, 4 tanesi Melbourne'a. Geçen hafta biraz kargaş oldu havalanda biliyorsunuz. Medyene yurdaydı. Bu sefer Melbourne'da onları işlemleri bittikten sonra yan kapıdan çıkarttılar.
4: Aileleri çıkartacaklar.
9: Aile çıkarttılar,
4: çıkarttılar
9: yani.
4: Çıkarttılar. Ben görmedim.
9: Bunlar aileleri ne yurda değildi ondan sonra. Yani herhalde başka yerde bekliyordular. Onu sessizce oradan çıkarttılar. Çünkü gerçekten geçen hafta biraz kargaş oldu havalanlarda. Bu oldu. Bunların şimdi bazı bizim toplumda da soruyorlar. Bunları hani kimi niye izin veriyorlar, neye diye gitti kendisine. Bunlar Avustralyan kanununa göre vatandaştır.
4: Evet.
9: Bir Avustralya bir vatandaşını almamak için yani büyük bir çaba göstermesi gerekiyor. Bir, ikincisi böyle bir suçlar işlenmesi gerekiyor. Yani hani kolay değil. Bir tane kadının gelmesine izin vermediler. Yani oradan çıkışına izin vermediler.
4: İzin vermeyen kim? Suriyeli yetkililer mi?
9: Yok, Avustralya.
4: Avustralya.
9: Evet, ona bir notification diyorlar. Onu bakalım ne olacak? Onlar da avukatlar dediler ki bunun söylemeleri gerekiyor nedenini. Gelenlerden bir tanesini tutukladılar.
4: Evet.
9: O da ona iddia edilen bir köle sahip olduğu için evinde herhalde bir hizmetçi çalıştırıyordu. Bundan ondan başka diğerlerinin bir suç işlediklerini ne söylendi ne de görüldü yani.
4: Amerika Birleşik Devletleri 17. yüzyılda biliyor musun? Yüz binlerce köleyi Afrika'dan getirdi.
9: Ama 20-26'yı konuşuyoruz şu anda. Şimdi bu biliyorsunuz Türkiye'de de var bunlar DAEŞ hapishanelerde. Türkiye'de halen ülkelere bunları artık alın diye sesleniyor. Yani bir insanın bir ülkenin vatandaşı olduğunda çok zor onu şey çünkü onun anayasa hakkını yani geri gelme şeyi var. Bir suç ne işlemedi. Ama görüyoruz ki bazı yerlerde işte İsrail'e Avustralya'dan askere giden Yahudiler var.
4: Evet.
9: Bunlar geldikten sonra bir araştırma ne yapılmıyor. Evet. Ellerini kollarını sallaya sallaya geliyorlar. Hatta Avustralyan askeri bile biliyorsunuz şu anda iddialara göre savaş suçlusu.
4: Evet.
9: İşte mahkeme neyi veriyorlar? Yani Avustralyan vatandaşı kendisininkini yapıyor. Ama başka ülkeye gidip askerliği yapanlara maalesef bir araştırma ne yapmıyor. Onun için burada bir ikiyüzlük var mı diye düşünersek.
4: Kesinlikle var değil.
9: Var yani bu da. Emin.
4: Çifte standart.
9: Herkesi aynı şeyde görmüyor. Tamam bunlar geri geliyor. Bunları da araştır yani bu giden bayanları araştır. Suç işledilerse mahkemeye de ver. Ama öbürlerini de yap yani. Evet, sadece bir taraf yapamazsın ya. Böyle.
4: Dolayısıyla evet. Yani bilmek dünyanın her yerinden izledikleri için şunu söylemek istiyoruz. Avustralya'da kanunlar herkese eşit uygulanmıyor.
9: Evet.
4: Bunu biliniz lütfen.
9: Evet. Bugün ilk bir mahkemesi oldu ama mahkeme ertelendi. Victoria'da yeni bir kanun çıkarttılar. Adult time ve adult crime. Tamam
4: Good.
9: Mı? Yani bu ne
4: çok
9: demek?
4: Güzel.
9: Bu yetişkinin suçuna yetişkin mahkemesi.
4: Yetişkin gibisine. Cezası.
9: Cezası.
4: Evet.
9: Bu 16 yaşındaki bir kız County Court'a gitti. County Court'ta da
4: mahkeme.
9: Yeni kanunlar yeni olduğu için hakim yeni kanunları anlatmaya uğraştı. Sonra burada da karşı taraf dedi ki bu yeni kanunları neydi dedi, tam açıklama gelmedi biz bilmiyoruz. Onun için erteledir mahkemeyi. Yani bu artık 16 yaşında bir yetişkin bir suç işlediysen onun cezası yetişkinler gibi olacak.
4: Evet.
9: Yani çocuk mahkemesinden çıkartıp bak bu normal 16 yaşında Children's Court dediğimiz çocuk mahkemesine gitmesi gerekiyor. Ama County Court'a götürmüşler. Tamam mı?
4: Yani
9: suçuna girmeyelim çünkü kanunun şeyi etkilemeyelim mahkeme sürecini. Onun için suçlara girmeyelim. Onu internetten okuyabilirler halkımız. Bir ilginç haber daha. Joe Hockey. Biliyorsunuz
4: Joe Hockey.
9: Eski
4: Maliye Bakanı mıydı?
9: Maliye Bakanıydı. O zamanki şeyin Liberal Parti'nin
4: evet.
9: Üst Sinya Bakanıydı.
4: Evet. Kıdemli bakanlarından biriydi.
9: Şeyin yanındaydı aynı zamanda. Abbott'ın yanında. Tony aynı Abbott. Zamanda da Scott Morrison'ın yanında.
4: Evet.
9: Şimdi bunlar biriydi. O dönem biliyorsunuz AUKUS dediğimiz
4: AUKUS
9: bir kuruluş var. Bu Amerika ile İngiltere ve Avustralya ile ilgili. Bu submarine dediğimiz yeraltı, denizaltı gemilerinin yapılmasından dolayı.
4: Evet.
9: Bugün bu press club'da bir konuşma yaptı. Dedi ki endişeleniyorum diyor. Belki bize yeraltı deniz şeylerini veremeyecekler diye. Madem öyle niye imzaladın kardeşim diyeceksin yani evet. Değil mi?
4: Ama
9: yani,
4: kiminle dans ediyorsunuz siz? Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile dans ediyorsunuz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne kolunu kaptıran veyahut da elini kaptıran kolunu dahi geri alamıyor. Maalesef
9: evet,
4: diyelim.
9: Onun için yani hem imzayı atıyorsun. Tamam bize işte 2035'te yeraltı deniz verecekler işte şöyle böyle milyarlar şu ana kadar 8 milyar dolar ödüyorsun.
4: Evet.
9: Onların şeyini şirketini ayakta tutmak için.
4: Evet. Karşılıklı ama sıfır.
9: Ondan sonra diyorlar ki belki 35'te veremeyiz. 40'ta verin o zaman belki 2040'ta da veremeyiz.
4: Ona da yetişmez.
9: Tamam mı? Ama bizim eskiler var diyor. Onlar size öncüsü olarak verebiliriz.
4: Demode olmuş, yani. Eskimiş.
9: Yani rezillik diyelim.
4: Evet, evet. Maalesef rezillik diz boyu uluslararası ilişkiler Avustralya ile Amerika arasında değerli evet. İzleyicilerimiz.
9: AVG Travels yani.
4: O kim?
9: AVG bir
4: seyahat ajantası.
9: Seyahat ajantası. Liquidation'a girdi yani.
4: İflasın eşiğinde.
9: İflasın eşliğinde ama halen devam ediyor. İnsanlar tatile gittiler. Bu IVG. IVG de şöyle ünlüydü.
5: Bilet alanlar.
9: 1000 dolara gidip Çin'de 9-10 gün tatil yapıyorsun.
4: Ne güzel.
9: Gidiyorsun Vietnam'a 9 gün bir tatil yapıyorsun. 1000 dolara, 1200 dolara.
4: Uçak biletini alamazsın.
9: 1000 ile 1500 dolar arası.
5: O mu? İflas etti ya.
9: Bunların, IVG evet. Bunlar bazıları gitti oraya.
4: Evet.
9: Buradan bilet alanlar. Gittiler. Otele gittiler.
4: Evet.
9: Yok dediler. Rezervasyonu yok.
4: Ne yani. Demek rezervasyonu yok?
9: Uçaka bileti var ama gitti. Ondan sonra tura katılacaklar. Yok tur iptal oldu diyorlar.
5: İptal oldu.
9: Ondan sonra başka otele uğraştılar. Yani
5: şirkette
4: rezalet.
9: Şirkette bir gün iflas eşliğinde administration diyoruz ki şöyle administration
4: kayyum
9: ne demek?
4: Atanmış demek?
9: Kayyum atanmış evet. Aynen öyle.
4: Kayyum atanmış ve iflas.
9: Evet.
4: Maalesef. Onun için if it's too good to be true it probably is.
9: Biliyoruz. Aynı zamanda İsrail'e geçeceğim şimdi.
4: Öyle mi?
9: İsrail'de önemli bir haber çıktı.
4: Ne
9: diyor? Tabii bunlar biraz bence oyun yani bunların böyle konuşması. Biliyorsunuz bu Itamar Givri diye bir
4: evet.
9: Şerefsiz var.
4: Var.
9: Bu adam şu...
4: Dışişleri Bakanı mıydı
9: bu? Yok. İç Güvenlik Bakanı.
4: İç
9: yani.
4: Güvenlik Bakanı evet.
9: Bu adam biliyorsunuz bu flotilede 400 tane...
4: Sumut.
9: Barışçı...
4: Aktivist.
9: Aktivistler. Evet. Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın
4: açıklarında.
9: Açıklarında geldiler orada.
4: Açık denizlerde.
9: Açık denizlerde. International.
4: Uluslararası sularda.
9: Bunları tutukluyorlar. İsrail'e götürüyorlar. Sonra bu bakan aralarından geçerek onların kafalarını eğirerek yere yatırarak yani işkence gördüler. Hem sexual işkence yani
4: cinsel
9: tacizde bulunuyorlar.
4: Aşağılama, hakaret,
9: bağlama, ellerini ayaklarına bağlama. Yani bunların bir suç işlediği yok. İsrail'e girmeye de uğraşmadılar.
5: Uluslararası suda.
9: Yani. Evet. Tamamen başka şunu düşünelim. İran bunu yapsaydı ne olurdu? Yani düşün.
4: Vallahi
9: eğer evet. İran gidip uluslararası suyunda
4: sularda
9: bunları tutuklasaydı, İran'a getirseydi bunu düşünün yani.
4: Dünya tarafından.
9: Ha, aynen.
4: Yeah.
9: Onun için bunlar oraya yaptı. Bundan dünyada büyük tepki yarattı.
4: Tepki.
9: Tüm Avrupa'dan, Türkiye'den, Amerika'dan, arkanda Avustralya'da böyle. Onları 4-5 gün tutacaklarına hemen ertesi gün Türk Hava Yolları uçakları girdi. Onları çıkarttılar.
4: Yani. Hangi hava yolları?
9: Türk Hava Yolları.
4: Hangi ülkenin uçakları?
9: Türkiye.
4: Bütün dünya varken
9: evet.
4: O Sumut filosunun aktivistlerini İsrail'den çekip çıkaran
9: evet.
4: Kim? Hangi devlet?
9: Türkiye Cumhuriyeti.
4: Türkiye Cumhuriyeti devleti.
9: Evet.
4: Hangi uçaklar? Türk Hava Yolları.
9: Evet.
4: Mısır değil.
9: Evet.
4: Ürdün değil. Irak değil.
9: Doğru.
4: Kim? Türkiye.
9: Onları getirdiler. Sonra biliyorsunuz büyük tepki oldu. Hı. Ondan sonra bir şey olmaya başladı. Yani Amerikan İsrail Amerikan hükümeti de bir sert tepki çıkarttı. İsrail'de başbakan ve Milli Savunma Bakanı da açıklama yaptılar. Hı. O bizi adam bak hükümetin bakanı. O bizi temsil etmiyor diyor. Ya kardeşim kimi temsil ediyor o zaman? Yani böyle bir rezillik var. Oyun oynuyorlar bence. Bu bir oyun.
4: Üstelik hepsi orada biliyor. Bitmiyor.
9: Bir de oraya geliyorum. Ondan sonra Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. İsrail'in Cumhurbaşkanı.
4: Ne dedi?
9: Bu da oyun bence. Evet. Tamam mı? Biliyorsunuz West Bank'ta, Batı Şeria'da.
4: Evet.
9: Orada şu anda benim sözlerim değil. Eski Mossad Başkanı'nın sözlerine söyleyeyim size.
4: Ne diyor?
9: Tamam mı? Eski Mossad Başkanı diyor ki... adamın ismi Tamir Pardo. Tamam mı? Bu eski İsrail Mossad'ın başkanı.
4: Hı.
9: Dedi ki İstihbarat. Benim annem dedi Holocaust dediğimiz Yahudi soykırımından sağ kalanlardan dedi. Hı. Bu Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda. Hı. Ve diyor bu şimdi Gazze'ye gitti ve West Bank'e gitti.
4: Evet.
9: Ve dedi benim orada gördüklerim Gazze'da ve Batı de Şeria'da. Batı Şeria'da.
4: Hı.
9: Dedi ki aynı Yahudilere 2. Dünya Savaşı'nda yapılanların aynısı dedi.
4: Hmm.
9: Ben oralara gittim ve dedi ben Yahudiliğimden utandım dedi.
4: Aa, iyi
9: yani bari. Böyle bir açıklama yaptı. Ve dedi bu dedi İsrail'in hiçbir faydasına değil. Hatta İsrail tehlikeli dedi bunlara böyle yapmak
4: çoktan
9: dedi.
4: Çoktan geçti.
9: Ondan sonra böyle bir açıklamadan sonra yani adam gerçekten şeyini söylüyor. Ama tabii ne kadar şeyi o. İran.
4: Bir dakika daha bitmedi.
9: Evet.
4: İsrail'in Cumhurbaşkanı'nın o Givir bakanı hakkında söylediklerini izah eder misiniz lütfen? Ne dedi? Ne dedi?
9: Ondan değil. Settler violence için dedi.
4: Ha, Batı settler Şeria'da. Violence'lar için evet. Ve o, yine de o işte o, şey için.
9: Bence oyun o ya.
4: Dedi ki İsrailliler dedi canavarlaşıyorlar
9: o şeyde, dedi. O Settlers için dedi evet.
4: Evet.
9: Ama bence bu hep ilk şey kötü şey polis
4: biraz
9: iyi polis gibi
4: gazı
9: yani.
4: Gazı alma mı?
9: Bence öyle yani. Hmm. Sen orada bekliyorsun bugün mü o lafları yapıyorsun yani soykırım varken laf ne etmiyorsun. Geliyorsun Allah. O da niye oldu?
4: Neden?
9: Video çekildiği için böyle oluyor.
4: Evet.
9: Düşün yani o her zaman öyle davranıyorlar ama kameralar yok.
4: Evet.
9: Yani. Bir de şunu söylüyor şimdi dünya medya. Demek ki orada videolar varken böyle yapıyorlarsa demek
4: kamera
9: ki Filistinler
4: olmadığı zaman
9: Filistinlere neler yapıyorlar video
4: kim
9: yokken.
4: Bilir neler yapıyorlar.
9: Evet.
4: Allah
9: rezillikler.
4: Korusun. Kahrolsunlar.
9: İran Amerika savaşı mı diyelim, atak mı diyelim neler oluyor?
4: Mezalim.
9: Bir gün büyük konuşuluyor. Mahvedeceğim sizi, yok edeceğim sizi. Ondan sonra İki gününüz var diyor. İki gün geliyor. Ben uzattım diyor 30 gün.
4: Yani
9: unutuyorlar. Şu anda biliyorsunuz 15 condition, 15 parça şart var.
4: Ne diyor şartlar?
9: Şartları söyleyeyim.
4: İslam'ın şartı
9: yalnız
4: kaç?
9: Bugün tam bu anlaşma olurken Amerika bugün tekrar İran'ı vurdu.
5: Hmm. Evet.
9: Tamam mı?
5: Aynı İsrail gibi kalleşçe.
9: Evet. Bu yani, anlaşmalar olurken
5: anlaşma
9: devamlı bunu yapıyorlar.
5: Derken gidiyor tamam mı? Vuruyor.
9: Ve bunu söylüyor. Biz diyor defense olarak yani
4: savunma.
9: Kendimiz savunma olarak yapıyor. Ya gitti bir havalan bombaladı South bölgesinde yani İran'ın alt tarafta. Oraları bombaladı, gemileri bombaladı. Tamam mı? Ondan sonra
4: limanı
9: şeye bakarsak 60 gün şey olacak.
4: Ateşkes.
9: Ateşkes olacak ve bu 60 gün içinde uranium'lar konuşulacak.
4: Uranyum.
9: Tamam mı? Bunlar diyor 3 tane uranium bölgesi var. Natanz, İsfahan ve Fordov'da.
4: İsfahan.
9: Bunlar da diyor orada bunları oradaki yapılan nükleeri şeye devredecekler.
4: Kime?
9: The International Atomic Energy Agency. Dünya Atomic Energy Agency. Buraya verecekler
4: onun
9: dedi.
4: Onun başkanı da Türk.
9: Okay. Limits şey olarak İran'ın limits on the range and number of missiles yani misailleri
4: roketlere bir sınırlandırma.
9: İran'ın son vermesi işte Hezbollah gibi gruplarını desteklemesi. Bak bunlar hep farkına varsam İran'ı yazıyorlar burada. Ondan sonra İran'ın bölgedeki enerji kaynaklarına vurmaması. Reopening of Strait of Hormuz. Hatta İran dedi ki biz açtık dedi yani.
4: Evet.
9: Bugün açıklama yaptı. Tüm İran'ın üzerindeki sanctions yani yaptırımların kaldırılması ve Birleşik Devletler'in de mekanizmi bu yaptırımları kaldırmasından dolayı. Ve bu ilginç. Amerika'nın İran'a destek vermesi, İran bu şehir civil nuclear plant, yani orada elektrik yapacaklar. Diyor ki Amerika'nın diyor onlara yardım edecek onu yapmak için yani. Hani nükleer santralı.
4: Ama barışçıl amaçlarla nükleer elektrik nükleer evet. Santralin elektrik üretmesine yardımcı olacakmış, öyle mi?
9: Evet, bunlar ya, da
5: bunlar da parayla o yapacak.
4: Yani. Ay, ay, ay,
9: bunlar
4: ay,
9: da
4: ay.
9: Konuşuluyor. Biznesi ve yapacak. Şu anda Pakistan, Mısır ve Türkiye baskı yaptı ki Perşembe günü, yani bu Perşembe
4: bayram günü
9: bir şey olsun, bir anlaşma. Görüşme olsun Pakistan'da görüşme. Ve bu anlaşmaları imzalansın. Evet. Diyor.
4: Hiç ümitli değilim. Hiç evet. ümitli değilim. Bu arada
9: evet.
4: Trump bakıyoruz. Trump bu hani arabuluculuk yapan 5-6 ülke var ya evet. özellikle mesela kim? Türkiye,
9: Pakistan, Mısır,
4: Katar, Mısır,
9: Oman.
4: Evet. Bunlara demiş ki Trump, bakınız barışın şartlarından bir tanesi de bu ülkelerin efendim İsrail'le ilişkilerini normalleştirilmesidir.
9: Abraham
4: Accord diyorlar. İbrahim bağlı. Anlaşmalarına imzalamaları evet. şart diyor. Ya sen kim ki seni kim takar demişler ya.
9: Evet.
4: Sen otur hele bir ateşkesi yap, İran'la barış yap, ondan sonra.
9: Tamam da Trump bugün bir şey söylüyor. Yarın başka bir şey söylüyor.
4: Evet.
9: Biliyorsunuz Trump'ın bir Amerika'da buna bir şey verdiler.
4: Ne verdiler?
9: Nickname yani ne dediler?
4: Lakap. Nedir
9: Taco.
4: O? Taco.
9: Trump always chickens out.
4: Her zaman korkuyor. Evet. Maalesef. Evet. Şimdi saat normalinde saat 8:30'da.
9: Evet söylüyorum.
4: Dinleyicilerimiz İbrahim Göçoğlu diyor ki tüm dünyadaki Türklere ve gönlü büyük ve güçlü Türkiye ile olan herkese selamlar ve sevgiler Melbourne Avustralya'dan diyor İbrahim Göçoğlu. Evet. İsmet Göçoğlu benim annem. Öpüyorum evet,
9: selam
4: anneciğim.
9: Selam yolluyoruz.
4: Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun anneciğim, öpüyoruz. Senin de bayramın mübarek olsun. Beytullah Geçtan. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar abi diyor. Ve aleyküm selam Beytullah Geçtan abimiz. Hasan Kılıç. Hayırlı ve başarılı yayınlar. Kurban bayramınızı tebrik eder. Sağlık ve başarılar diliyorum. Teşekkürler Hasan abimiz
9: evet,
4: Kılıç.
9: Selam yolluyoruz.
4: Ali Selman abimiz. Hayırlı bayramlar. Kuzey Makedonya'dan. Selamlar. Ali X Taxi Driver diyor. Ali Selman abimize Kuzey Makedonya'ya ve oradaki Balkanlarda ve Orta Doğu'daki bütün Müslümanlara selamlarımızı gönderiyoruz. Metin Yavuz abimiz hayırlı yayınlar, Kurban Bayramınız mübarek olsun diyor Metin abimize. Metin Yavuz abimize buradan da bilmukabele
9: selam yolluyoruz Metin abimize.
4: Uğur Kavak kardeşim.
9: Evet.
4: Helal.
9: Uğur Bey.
4: Uğur Kavak kardeşim diyor ki hayırlı yayınlar abim, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Biz de sağ ol bilmukabele. Ayrıca Uğur'cum Allah tekrar kavuştursun o Burak Can Ünay kardeşimizle, gazimizle birlikte biliyorsunuz.
9: Evet.
4: O kahraman gazimizi burada ağırlamıştık. Gazimiz Türkiye'ye geri gitti cumartesi gecesi.
9: Evet.
4: İnşallah en yakın Allah zamanda diye. Tekrar kavuşuruz. Uğur Kavak kardeşim tekrar onu burada görmek istiyoruz. Emin Dinek deyince akla Sunbury geliyor. Evet. Emin Dinek abimiz diyor ki muhteşem üçlüye iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Kurban bayramınız mübarek olsun diyor.
9: Sağ ol
4: bağırul Emin Dinek Kastamonu Cide akla gelir. Yılmaz Demir'den abimiz, büyüğümüz
9: evet,
4: diyor ki güzel abi. İnsanlara selamlar olsun. Şimdiden bayramınız kutlu olsun inşallah. Nice güzel bayramlara ama sağlık ve huzur içinde inşallah diyor. Yılmaz i̇nşallah. Demir'den abi güzel duaların için.
9: Senin de bayram mübarek olsun.
4: Mübarek olsun. Muammer Doğan abim de diyor ki güzel insanlar hayırlı yayınlar diliyorum. Hepinize selamlar saygılar sunuyorum.
9: Aleyküm
4: hayırlı selam. Bayramlar diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun Muammer Doğan abimize. Deyiz ne diyelim. Muhlis Bahadır abim biz de Mahmut'la gidecektik diyor. Hacca mı acaba?
9: Nereye bilmiyoruz ki.
4: Gazze'ye mi gidecektiniz? Hacca mı gidecektiniz? Nereye gidecektiniz?
9: Ha,
4: onu
9: belki,
4: da yaz.
9: Belki cenazeye mi gidecek?
4: Mezarlığa
9: mı gidecek?
4: Mezarlığa evet. Haluk Kur'an abimiz de diyor ki biz de Mahmut'la gidecektik. İki kere okumuş oldum Haluk abi. Bak hep beni okumuyorsun diyordun ya bak. Double okudum. İki kere okudum bu sefer. Muammer Doğan abi diyor ki ağzınıza sağlık güzel konuşuyorsunuz. Maşallah biz Müslümanlar olarak birlik olmadığımız müddetçe bütün yabani ırkçılar bize her türlü haksızlığı yapmaya devam ederler.
9: Doğru.
4: Ve can kulağıyla dinliyorum sizleri. Hayırlı kurban bayramlar diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun Muammer abim. Selamlar bizden. Gülşin Ergeç İyi yayınlar diliyor Gülçin Hanım'a. Buradan biz selamlarımızı gönderiyoruz.
9: Bayramımız bayrak olsun diyoruz.
4: Turkish Cypriot News, yani Türk Kıbrıs haberleri diyor ki iyi yayınlar, selamlar, saygılar. Sizlerin ve değerli toplum bireyleminizin, dinleyicilerimizin bayrağı kutlu olsun. Türk bayrağı ve Avustralya bayrağı koymuş. Sağ ol Numan kardeşimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haberlerinden. Oscar Özden kardeşim yazmış. Emeğinize, gönlünüze sağlık. Hayırlı yayınlar ve nice sağlık ve bereketli bayramlar dilerim diyor benim güzel kardeşim. İşte Oscar Özden. Biz de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Allah gücüne güç katsın. Çalışmalarına devam et. Durmak yok Oscar Özden. Yaptıklarınızı biz görüyoruz ve kaydediyoruz. Allah senden razı olsun diyorum. Ben de bu kadar abi. Sende var mı başkan?
9: Evet.
4: Çok özür dileriz ama değerli dinleyicilerimizi illa okumak istiyorum. Onlar bizim için çok değerli. Mesajlarınız bizim için çok değerli. Nereden dinlediğinizi, Melbourne'dan mı, Türkiye'den mi, Berlin'den mi, Köln'den mi, Frankfurt'tan mı, Miami'den mi, New York'tan mı, nereden dinliyorsanız, Ankara'dan mı olabilir, Samsun'dan mı olabilir. Onu da yazarsanız çok iyi olun. Bir de güzel haberleriniz varsa, tabii temenni ve dilekleriniz haricinde, eğer iyi haberlere rast gelirseniz onlar da bize iletin ki birlikte kutlayalım. Hep kötü haber, acı haber vermeyelim. Güzel haberler de verelim.
9: Evet.
4: Öyle değil mi?
9: Doğru.
4: Bizi gururlandıracak, bizi sevindirecek haberleri verelim. Mesela örnek, yarın bayram. Şu anda Hicaz'da, Mekke'de milyonlarca Müslüman hac ibadetini ifa etmek için Arafat'ta vakfe yapıyor. Ve evet, bir habere göre bu sene rekor sayıda hacı gitmiş. 3 milyon hacı.
9: Emin misin ya?
4: Ya öyle duydum ben, öyle okudum. 3 milyon hacı, rekor sayıda hacı bu sene hacca gitmiş. Düşün, hepsi ihrama girmiş erkekler. Bembeyaz, iki sor, parça. Başka hiçbir şey de yok.
5: Doğru mu söylüyor?
4: Bütün ya, kimlikler atılmış.
9: Tamam.
4: Bütün unvanlar kaldırılmış. Herkes ya, eşit. Kabe'nin etrafında tavaf ediyorsun. Kabe'de namaza duruyorsun, ellerini açıp dua ediyorsun.
5: Bir de ilahi Kabe'de hacılar.
4: Kabe'de hacıları hu der Allah diye bir de böyle.
5: İlahi yaptılar.
4: İlahi de yaptılar. O da sağ güzel. Olsun. Allah isteyen herkese nasibi müyesser eylesin diyelim.
9: Amin. Geçen sene.
4: Amin, buyur.
9: 1.6 milyon
4: evet,
9: vatandaş.
4: Bu sene gitmiş. Kaç milyon? Ben 3 milyon sene, diye biliyorum.
9: Yok, 1.5 var. Nasıl 3 olsun?
4: Ya abi sadece Medo Hay'dan 50 kişi gitti ya abi ya. Biz buradan Brokmalos Camii'nden en az 50 kişiyi gönderdik.
5: 110 kişi mi?
4: Neyse, 110 kişi mi ne gönderdik?
9: Rakamlar çıkar yani herhalde.
4: Sen şeyi Endonezya'dan gelenleri hesaba katmadın galiba.
5: 3 milyon.
4: Evet. Selamünaleyküm ağalar diyor Özcan Öztaş abimiz, evet, sahneye
9: Özcan
4: çıktı.
9: Selam yolluyorum.
4: Ankaralı Özcan Öztaş abime buradan sevgilerimi ve selamlarımı göndermek istiyorum.
9: Şimdiden bayramımız kutlu olsun diyoruz.
4: Uzun süredir görüşemedik değil mi?
9: Ben görüştüm.
4: Ben görüşemedim. Çok özür dilerim Özcan abim. İnşallah en yakın zamanda yarın bayram vesilesiyle kavuşuruz inşallah.
5: Bayram
4: Özcan
5: namazı 8'de.
4: 8'de hatırlatalım. Yağışlı olabilir.
9: Şöyle diyelim. 8'i çeyrek ala diyelim ki millet en biliyorsun. 8 dersek 8 çeyrek geçecek.
4: Şimdi ne oluyor biliyor musun?
9: 8'de başlıyor. Yani.
4: Ja, Greenville'den gelenler var ya, Greenville, Roxburgh Park'tan gelenler.
9: Her de sabah evet.
4: Bir kere trafik. Evet. Çok evet, sıkışık
5: okul
4: trafik
5: okul zamanı oluyor. Trafik olur.
4: Sen atıyorum evden 7.30'da çıktın, 10 dakikada varırım Medoha'ya zannediyorsun normal şartlar hayır, altında. Evet, laboratuvar şartları altında 10 dakikada varırsın. Ama yarın 45 dakikaya varamazsın.
9: Evet.
4: Dolayısıyla tavsiyem erken çıkınız.
5: 7'de çıkın evden.
4: 7'de çıkınız en geç. Seccadenizi unutmayınız.
5: 6.30'da çıkın, namaza gelin.
4: Namaza gelin
5: sabah
4: daha güzel.
5: Namazına,
4: cemaatle birlikte kılın. Özcan Öztaş diyor ki hayırlı yayınlar, hayırlı arefeler ve şimdiden tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyor Özcan Öztaş. Ne kadar güzel bir dilekte bulunuyor benim kardeşim.
9: Evet.
4: Aslan kardeşim diyeceğim Özcan Öztaş
9: evet,
4: için. Dolayısıyla Özcan abi seccadeni unutma. Belki bir şemsiye al, yağışlı olabilir. Erken git ve yanında harçlıkla olsun. Caminin kutusuna veya sen Efpos'a.
9: İstesene karavan varsa onu da götür. Orada yatabilirsin.
4: İşte böyle güzel bir gün olacak inşallah. Evet, inşallah. Değil mi? İnşallah evet, fakirlerin yüzü gülecek. Garibanların yüzü gülecek. Sahipsizleri elinden tutulacak. Müslümanlar tarafından.
9: Evet.
4: Yarın.
5: Allah kabul etsin.
4: Amin.
5: Kurbanlarınızı.
4: Amin, amin, amin.
9: Beyler.
5: Namazlarınızı.
4: Ben de seni özledim güzel kardeşim. Buyur.
9: Son bir dakika.
4: Adem başkanımız.
9: Pöf'te
4: Perth.
9: Bir mahkeme var. İddialara göre, yani iddiadır bu.
4: Allegation
9: Liam diyorlar. Alexander Hall 37 yaşında mahkemeye gitti. Mahkemeye ne için gitti?
4: Niçin?
9: Çünkü birinci ayın 26'sında Aboriginler.
4: Australia'da.
9: Australia First Nations olan bir protesto yaptılar Perth'te.
4: Evet.
9: Bu protestoya bu adam iddiaya göre oraya bir bomba atıyor. Ev yapımı bir bomba.
4: Evet.
9: Yalnız bomba patlamıyor.
4: Patlamıyor.
9: Onu tutukluyorlar. Beceriksiz. Biliyorsun zamanında da bunu konuştuk. Tam 10 gün sonra anca evet bu terörist olay oldu diye söyleyebildiler. 10 gün geçti aradan.
4: 10 gün.
9: Ve mahkemede charges, işte terörizm charges var. Bunlar neyi var? Yani
4: beyaz arkadaş değil mi? Beyaz.
9: Beyaz yani.
4: Beyaz.
9: Beyaz,
4: beyaz olunca işler değişiyor.
9: Evet. Aboriginal'ları attı. Allah şükür olsun ki patlamadı.
4: Çifte standart.
9: İçinde çiviler miviler neyi de var tabii bu bombalarda. Onun için yani şükürler olsun ki patlamadı da kimse zarar görmedi diyelim.
4: Amerika'da.
9: Bu haberde şu anda oluyor. Ertelediler 9. aya kadar.
4: Evet. Amerika'da eğer renkliysen yolda yürürken hiçbir şey yapmasan da hemen şüpheli olarak yat yere diyorlar.
9: Evet.
4: Yatmasan dövüyorlar. Öyle değil mi?
9: Evet.
4: Hem de ağır bir şekilde dövüyorlar. Ya arkadaş ben bizim Türk polisimize biraz şey ettim, gönül koydum ya.
9: Evet.
5: Hayırdır?
4: Pazar günü biraz gönül koydum.
9: Niye?
4: Çünkü hani çok yumuşak davrandılar da onun için diyorum.
9: Türk ya polisi arkadaş, ya. Türk polisi
4: kadar
5: merhametlidir.
4: Merhametli. Ya eskiden biz yatılı okulda çocukken yatılı okurken öğretmenlerimiz sabah namazına bize gelir sopayla vurarak çök yataktan eşek herif diyerek çıkarırlardı. Bir de sopayla vururlardı.
9: O günler geçti ama.
4: Biz bir de suç işlemediğimiz halde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi polislerimiz bile...
9: Ama sen de belki şey değilsin. Yani
5: hak ediyormuşsun.
9: Innocent değilsin yani. Masum mısın yani?
4: Masum tabii 12 yaşında, 13 yaşında bir sabiyim ben sabahın 5'inde.
9: Sen böyle bu yaşta böyleysen demek 12 yaşında nasıldı? Yani.
4: Şimdi polislerimiz lütfen bizi içeri alınız, kapıyı açınız diye yalvarıyor. Abi nerede o eski polisler? Böyle tekmeyi bir vuracak, kapı çak diye açılacak, içeriye bir dalınacak mesela.
9: Türkiye'de şey, hani adam durduruyor, hızlı gidiyor ya da içki şey yapacaklar. Hani,
4: alkol testi
9: yapacaklar. Ben kim olduğumu biliyor musun? Hem öyle başlıyor.
4: Ya işin şakasındayız
9: ondan
4: tabii
9: sonra telefondayım. Yani aslında onları yapanlara tamam mı? Polise hakaretten tekrar bir ceza yemeleri gerekiyor. Bir tane daha yapabilir misin? Polis seni durdurdu. Tamam dedi ki buna üfle dedi. Sen kim olduğumu biliyor musun dedi. Otomatikmen 2 sene ceza, 2 sene ehliyetin kaybı. Otomatik.
4: Buyur.
9: Mahkemesi yok. Otomatik buyur. Yani.
5: Polis telefon ediyor. Amirim diyor. Burada adam kendini bilmiyor. Ne yapayım ona?
9: İşte öyle.
4: Neziye Gülen Hanım diyor ki hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Ben Melbourne'dan bir dinleyicinizim. Neziye Gülen. Şu an Gemlik'te izindeyim. Burada devamlı dinliyorum. İyi ki varsınız. Sizlere minnettarım. Türkiye'den selamlar diyor. Neziye Gülen Hanım. Daha de, bundan güzel bir şey olur mu?
9: Biz de selam
4: Neziye
9: yolluyoruz.
4: Hanım,
5: Türkiye'de bile bizi unutmuyor.
4: Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Gemlik özellikle
9: için
4: Gemlik. Gemlik çok önemli.
9: Ne
4: bir,
9: meşhur?
4: Zeytin ama ayrıca Gemlik çok önemli bir liman, ihracat limanı. Türkiye'nin emeğinin, gücünün, ürünlerinin gemilere bindirildiği
5: dünyaya
4: ve dünyaya gemilere dağıtıldığı bir liman.
9: Senin meslek olduğu
4: için herald yani. O yüzden Gemlik çok önemli.
5: Anlatıyor.
9: Zeytin de benim sevdiğim.
4: Sen de zeytinin derdindesin. Ben gemiciliğin derdindeyim. Neziye Hanım'a buradan selamlar. Gemlik'e selamlar. Güzel yer.
9: Evet.
4: Gemlik'te, Gemlik'in hemen yanında Armutlu var. Evet. İhlas evleri var.
5: Orası mı? Ben gittim oraya. Orada mı o Gemlik?
4: Armutlu tabii hemen Gemlik bir taraf. Çınarcık öbür tarafı biliyorsunuz.
5: Çınarcık da karşı
4: Çınarcık
5: taraf.
4: Çınarcık'ta yes. İnci'de arkadaşımız Cem Öztürk.
5: Cem Öztürk çıkmadı bugün.
4: Bugün çıkmadı meşgul. Belki İnşallah namazını iyidir. Kılıyor. Belki namaz vakti veyahut da Türkiye'de mezarlık ziyareti
5: mezarlık
4: yapıyor.
5: Mezarlık olabilir. Yes.
4: Çınarcık'tan
5: Şınarcı'ya selam.
4: Şınarcı'ya selamlar. Cem Öztürk'e selamlar.
9: Nüfusu
4: oradan Armutlu'nun içinden dön. Gemlik'e var. Oradan Nezihe Gülen Hanım'a selamlar.
9: 120 bin nüfusu var Gemlik'in.
4: Gemlik'in. Evet. Tabii. Daha fazladır ya. O kayıtlı olan.
9: The Gulf of Gemlik var bir de.
4: Evet. Gemlik Körfezi. Evet. Çok
9: Bursa'dan
4: önemli.
9: Kaç kilometre? 29 kilometre Bursa.
4: Evet. Ve biliyorsunuz orası çok büyük bir ağır sanayi bölgesi.
9: Evet.
4: Türkiye'nin ağır sanayinin can damarlarından bir tanesi.
9: Ta Osmanlı dönemden şeymiş orası.
4: Gemlik, evet. Güzel yer.
9: Dönem şey olarak liman yani.
4: Tabii.
9: Evet.
4: Tabii.
5: Şeyi var o zaman, özelliği var.
4: Tarihi İbrahim var. Kayasar, gentilmenler hepinize iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Vay evet, gentilmen İbrahim Kayasar kardeşiniz. Abimiz. Tabii ki ya. İbrahim olacak da gentilmen olmayacak mı? Mümkün değil. Ne mümkün?
9: Biz de selam yolluyoruz İbrahim.
4: Aleyküm selam İbrahim Kayasar abimize. Evet. Sağ olsun, var olsun. İbrahim
9: onu geçen birisi onu sordu.
4: Kim sordu?
9: İbrahim'i. Ben de senin zannediyorum soruyu.
4: Evet. Yok İbrahim canım beni sor. Beni kim ne yapsın?
9: Göremiyorum neydi?
4: Belki polis soruyor olabilir. Şerif ofisi arıyor olabilir.
9: Onu soruyormuş. Ben de İbrahim abi burada ya. Yok o değil diyor. Bir İbrahim diyor.
4: Yani. Ödenmemiş park cezaları var. Evet. Özür dilerim. Evet. Buyur abi.
5: Yok seni dinliyordum.
4: Yarın bayram değerli izleyicilerimiz. Yarın, bugün akşamdan.
5: Yarın bayram. Hmm. Okullar tatil olabiliyor.
4: Evet.
5: Tabii burada çarşamba, perşembe de bayram. Cuma da bayram. Evet. Hava durumları hep aynı mı? Onu söyledik.
4: Hava durumlarına bir bakayım.
5: Cumartesi,
4: evet.
5: Pazar. Şimdi, pazara şimdi kadar söylersek iyi olur.
4: Söyleyelim tamam. Tabii ki.
9: Söyleyelim.
4: Brunswick için isteyenler diyor tabii ki ama tamam. Ben şimdi uzatıyorum. Bugün yağışlı idi. %68 oranında. Yani yağış olma ihtimali vardı. Yarın %55 ihtimal.
9: Gece,
4: demek ki var.
9: Gece ondan yağmur bekleniyor.
4: 11-16 derece en fazla. Perşembe günü.
5: Bazen gece yağıyor, sabah yağmıyor.
4: Parçalı bulutlu, yağmur yağma ihtimali.
9: Bir dakika yavaş. Yarın 16 derece.
4: Evet.
9: Evet. 0 ve 4 mil arası yağmur.
4: Evet.
5: 4 mil. Evet.
9: Perşembe.
5: Bilim.
9: Yağmur pek yok.
4: Az.
9: Evet. 1 mil 8. 15 derece.
4: Müjdeler olsun.
9: Cuma günü.
4: Cuma günü yağış yok.
5: Cumartesi
4: sadece bulutlu.
5: Önemli.
4: Cumartesi günü de yağış yok. Bulutlu, parçalı bulutlu.
5: Hava sıcaklığı.
9: Ama buna güvenerek yani
4: ama bana güven.
9: Ona değil. Yani diyorlar ki hava çok iyi olacak yarın diyorlar. 18 derece geçen yağmur yağdı yani. Yani
4: doğru.
9: Onun için
5: Melbourne havasına
4: making yani no promises but I'll do my best derler İngilizce. Yani şey etmeyeceğim, yemin etmeyeceğim ama elimden geleni yapacağım. Derler İngilizce.
5: Cumartesi yani. Yok yağmur dedin. Rüzgar var mı?
4: Rüzgar yok. Rüzgar pek yok. Hayır. Rüzgardan bahsedilmiyor.
5: Yani balığa falan gitmek isteyenlere güzel evet hava diyelim. Evet.
4: Balıkta olan varsa bize ve haber versin.
9: Ve Mayıs'ın 31'inde full moon var yani. Tüm ay var.
4: Tüm ay.
9: Onun için yani o gün dikkat edin. Tüm ayda öyle millet mi kafayı üşütüyormuş.
4: Öyle mi?
9: Öyle
4: oluyor
9: diyorlar.
4: Wow.
9: Full moon.
4: O zaman dikkat edin. Sokağa çıkmayalım mı geceleri?
5: Full moon. Evet. Full moon'da balık iyi olur mu derler.
9: Olur mu? Bilmiyorum ki. Balıkçı değilim.
5: Özcan'a sormak lazım.
4: Evet. Özcan abimiz balık full durumu moon nedir?
9: Full moon'da oluyor mu balık yani?
4: Evet. Eğer dinliyorsan tabii ki. Adamın işi gücü var ya. Özcan, İşi yok da bizi mi dinleyecek?
5: Bu sırada pek balık da res şeyleri çıkmıyor videoları.
4: Evet bu ara çıkmıyor. Havalar soğuk da ondan.
5: Yeah.
4: Evet değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki günler için daha doğrusu iyi haberler duydun mu bu aralar? Müjde verelim dinleyicilerimize ya.
9: Mesela
4: ne bileyim herhangi bir iyi habere rast geldin mi? Ha bugün
5: ben şöyle
4: haber
5: bir tane rastladım, eğer doğruysa Türk Hava Yolu emekli olanlar 60 yaş üstü Türkiye'den emekli olanlara %20 diskont veriyormuş.
4: Diskonto. Aa çok
5: Türk
4: güzel.
5: Hava Yolu app'ine girip emekli olarak oraya işlerseniz diyor %20 diskont.
4: %20 indirimli
5: i̇yi
4: bilet
5: para
4: alabiliyorsun.
5: Yani 2000 dolar da 400 dolar falan oluyor değil
4: çok
5: mi?
4: Çok güzel.
5: Yani eğer doğruysa o haber yani öyle bir haber, güzel haber duydum.
9: İyi haberler istiyorsan bak, yaş önemi yok diyoruz ya.
4: Evet.
9: Queensland'da 77 yaşındaki bir dede yani avukat çıktı. Yani okumuş.
5: Okudu
4: yeniden
5: yani.
4: Yeni avukat oldu.
9: Evet. Yani 77
4: avukatlık
9: yaşında
4: lisansını aldı diyorsun.
9: Evet. Tarihin ikinci en yaşlı avukatı Queensland'da.
5: Helal olsun.
4: O da güzel. Bak iyi bir haber.
9: Evet.
4: Mesela Özcan Öztaş diyor ki İyi haber olarak perşembe balık için süper diyor. Yeah. Bak balıkçılara buradan ihbar full ediyoruz.
5: Full moon no good demiş.
4: Ama diyor tüm ay diyor iyi değil diyor balık tutmak
9: Allah
4: için
9: Allah
4: diyor.
9: Neymiş?
4: çok basınç var suda diyor. Yani pressure, low pressure.
9: Anladım.
4: High pressure, low pressure.
5: High pressure, low pressure.
4: High pressure, low pressure. Onu balıkçılar bilir. Sağ ol Özcan kardeşimiz bize bu bilgileri verdiğiniz için.
5: İnşallah çok balık tutarsın. İnşallah. Bize de gönderirsin değil mi? İnşallah.
9: Zamanında verdi yani. Sağ
5: verdi
9: olsun.
5: Bir kere.
9: Evet sağ çok güzel bir evet. balık.
4: Bana bir sana balık verdi böyle.
9: Tavuk gibiydi.
5: Hepimize verdi aşağı yukarı.
4: Sağ olsun.
9: Ne kadar verdi?
4: Cömert. Bu kadar büyük.
9: Bana bu kadar verdi yani. Seninkini o kadar
4: bana
9: oldu.
4: Benimki
5: de bu kadar
4: oldu.
5: Ya.
4: Belki ben şansıma.
9: Sen biraz sağ oluyorsun yani. Bak bir sefer balık böyle tuttum. İkinci sefer böyle tuttum.
4: Ben de şlah diye böyle.
5: Kaçan ne kadardı? Kaçanlar daha
4: balina.
9: Şey balıkçılar zaten hep kaçtı en büyüğü değil mi? Yani.
5: Kaçan balık büyük olur.
9: Kaldıramıyordum yani. Hemen kaçtı diyor yani.
4: Sağ ol Özcan kardeşim. İnşallah en kısa zamanda kavuşmak ümidiyle.
5: Bu arada buradaki PC'yi yaptım ben biliyor musun?
9: Yaptın mı?
5: Yok buldum ya. Yani.
9: Tamam. Önceden biraz.
5: Ben onunla uğraşıyordum sizi yaparken. Teknik olarak buldum.
4: Evet buyur başkanım.
9: Tekerle bir ev yapmışlar. Öyle yani mi? Araba tekeriyle.
4: Eski.
9: Bir ev yapmışlar.
5: Plastiklerle.
4: Nerede?
9: Avustralya'da. Ha. Onun için ilginç bakalım ne olacak. Dışına da işte beton ne yapmışlar.
4: İlk defa mı oluyor
9: resimleri
4: bu olay?
9: Resimleri görüyorsun.
4: Bence ilk defa değil.
9: İlk defa değil de bu ilk defa birisi yaşayacağı öbürler örnekti galiba.
4: Hmm.
9: Tamam. Evet. Önceden biraz.
5: Ben onunla uğraşıyordum sizi yaparken. Teknik olarak buldum.
4: Evet buyur başkanım.
9: Tekerle bir ev yapmışlar.
4: Öyle
9: yani
4: mi?
9: Araba tekeriyle.
4: Eski.
9: Bir ev yapmışlar.
5: Plastiklerle.
4: Evet. Nerede?
9: Avustralya'da.
4: Ha.
9: Onun için ilginç bakalım ne olacak. Dışına da işte beton.

0: 8'i.
1: 8'i. 8 Haziran Pazartesi günü kralın doğum günü için
2: tatil mi?
1: Resmi tatil.
0: Aynı zamanda.
1: Aynı zamanda.
2: İyi ki doğdu.
0: Karlı Dağ'ın
1: Karlı Dağ ve kayak sezonunun açılış hafta sonu. Evet. Evet.
2: Açılış programı oluyor mu?
1: Tabii ki oluyor.
2: Ona biz katılmamız geceleri, lazım değil mi?
1: Geceleri, havai fişekler, konserler. Ondan sonra ne bileyim kızaklar. Bir sürü şey oluyor festival.
0: 7'den sonuna gidiyoruz.
1: Şey Mount Bula, Mount Hotham gibi resortlarda aktiviteler oluyorlar bu şeyin açılışına. Kar sezonunun açılışına. İnşallah bol ve bereketli kar yağar ve sezon açılışı büyük bir coşkuyla halk sokağa iner, dağlara çıkar. Değil mi?
0: İnşallah.
1: Halk abi, coşkuyla sokağa inip dağlara çıkıyor.
0: Vaktimiz az kaldı.
1: Evet, çok az.
0: Evet.
2: Bayram mı bayram ola?
1: Evet.
2: Bununla tamam, bitireceğiz. Bayram kocadan.
0: Tamam,
2: diyeceğiz.
0: Buradan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Hepinize, İyi haftalar, hayırlı bayramlar
1: hepinize
0: diliyoruz.
1: Hepinize iyi bayramlar.
0: Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.
1: Eydül Edha.

0: fancy.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Turkish Cypriot program.
3: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'yi dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
4: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11pm and Wednesday morning from 9 to 11am. Listen to Turkish music hits, chat shows and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

Günaydın camlar, günaydın güzel insanlarım. Evet, bugün bayram. Bayramınız kutlu olsun diyelim. Biz burada radyodayız. Bayram namazı saat 8'de kılındı, biz yoldaydık. Bayram namazına katılanları, camide olanları, hepsini de selamlıyorum. Bayramları kutlu olsun diyorum. Türk toplumunun bayramı kutlu olsun. Evet, bugünkü bayram programımız tabii ki, ama ne yazık ki bayramlara neşeli girmek mümkün olmuyor bazen. Neşeyle girmek mümkün olmuyor. Bir takım olaylar oluyor dünyada, Türkiye'de, dünyanın her bir yerinde ve maalesef bunlar bayram coşkusunu, bayram sevincini gölgeye bırakıyor, gölgeliyor. Ama biz bayramı kutluyoruz ve Neşet Ertaş'tan bir şarkıyla başlıyoruz programımıza. Ardından dünyada bugün, tarihte bugün programını sunacağız.

Bizi izlemekte olan Süet Cumaya ve Ayşe Dulgar Kılıca da armağan edelim bu türküyü. Bayramınız kutlu olsun.

Evet değerli dinleyenler, bayram olsun, bayram olsun, canım size kurban olsun diyoruz. Ve Soner Hüseyin'e de günaydın diyoruz. Bugün farklı bir program olacak değerli dinleyenler. Çünkü günlerdir Ankara'da, dün de İzmir'de olan olaylar yüreğimizi dağılıyor tabii ki. Bizleri üzüyor. Siyasette olan çirkinlikler hepimize uykusuz geceler yaşamamıza neden oluyor tabii ki. Dün akşam da aynı şekilde bir evvelki gün 24 Mayıs günü Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine yapılan saldırı. 13 yıl iktidarı almak için mücadele eden fakat hiçbir seçimde başarı gösteremeyen Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine deniyor. Polisin bu merkezi kapıları kırarak içeriye girmesi, her şeyin dağıtılması, üzücü olaylar bunlar. Bunları yaşamak istemiyoruz. Eğer Kılıçdaroğlu'nun başkanlık rolünü kaybetmesinden bu kadar acı duyuyorsa, bu kadar yapılan toplantılara, genel kurultaylara katılıp da adaylığını koysun. Bu işler böyle polisin darbesiyle olmamalıdır diyorum. Evet, buruk diyorum. Buruk bir bayram yaşıyor. Milyonlarca kişi Türkiye'de de, dünyanın her yerinde de, Amerika Birleşik Devletleri de İran'a yeniden saldırdı. Bombalar yağdı. Demek ki bayramda huzur yok. Huzur yok maalesef. Ve Melbourne'un hava raporuna geçelim değerli dinleyenler. Bugün en yüksek hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesi bekleniyor. Genellikle güneşli bir hava ama 4 milimetre civarında da yağış ihtimali var diyor Meteoroloji Bürosu.

So. Önümüzdeki günlerde Melbourne'da hava nasıl olacak ona da bakalım. Yarın yine 17 derece, geceleyin bu akşam 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Yarın yine güneşli, parçalı bulutlu, hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığının 16 dereceye düşmesi bekleniyor. Gündüz, geceleyin ise 11 derece. Yine zaman zaman güneşli ve parçalı bulutlu, az miktarda yağışla geçmesi bekleniyor cuma gününün. Cumartesi günü ise Melbourne'da havanın yine 17 derece olması gündüzün. Perşembe gecesi ancak cuma gecesi 9 dereceye düşmesi bekleniyor ve yine hafif yağmur ihtimali var. Pazar günü 16 derece. Yine 1 milimetre kadar yağış ihtimalinden söz ediyor meteoroloji bürosu. Pazartesi, önümüzdeki pazartesi hava sıcaklığının 7 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Ve yağış ihtimali de biraz daha yüksek. 8 milimetreye kadar yağış bekleniyor pazartesi günü. Önümüzdeki salı günü yine 17 derece. Ve bugün de salı günü, önümüzdeki salı günde 10 milimetre civarında yağış bekleniyor. Evet, bayram dedik. Bayramınız kutlu olsun. Bizleri Soner Hüseyin, günaydın Hasan, kurban bayramınız kutlu olsun diyor. Şerife Yavaşoğulları iyi bayramlar diyor. Sermen Erdoğan, bayramın kutlu olsun, kolay gelsin, iyi yayınlar. Biz de hepinizin bayramını kutlarız, gönülden kutlarız. Daha güzel bayramlar geçirmemizi de temenni ederiz tabii ki. Ve bizleri dinleyen siz canlar için, güzel insanlar için sıradaki şarkı geliyor.

canlar, güzel insanlar. Zeki Müren'in bu güzel şarkısından sonra şimdi de tarihte bugüne bakacağız ama Çimen Supioğlu da bizleri izliyor. Kendisine günaydın, bayramınız kutlu olsun diyoruz. Tarihte bugün 1703 yılında Rus Çarı 1. Petro Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan St. Petersburg şehrini kurmuştu. Bugün bu şehir yine St. Petersburg olarak bilinmektedir. 1905 yılının 27 Mayıs'ında Tsushima Savaşı başladı. Japon donanmasının Rus donanmasını büyük ölçüde yok etmesiyle son buldu. Bu savaş dünya tarihinde ilk modern deniz savaşı olarak bilinmektedir. 1907 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı şehirlerinde veba salgını baş göstermişti. 1935'e geldiğimizde Türkiye'de hafta tatili cumadan pazara alınmıştı. O zamana kadar hafta tatilleri cuma günlerdi Osmanlı döneminden beri ama dış dünyaya uyum sağlamak için ticari konularda ve güncel her konuda uyum sağlamak için cumadan pazara alındı. Hafta tatili, hafta sonu tatili. 1941 yılına geldiğimizde Alman zırhlısı Bismarck İngiliz donanması tarafından batırılmıştı. 1944 yılının 27 Mayıs'ında Latin harfleriyle ilk Cumhuriyet altını basılmıştı. 1953 yılında Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Anlaşması imzalanmıştı. 1956 yılında İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Milli Güreş Takımı serbestte 6 birincilikle dünya şampiyonu olmuştu. 1958 yılında Amerikan F-4 Phantom 2 uçağı çok amaçlı avcı bombardıman uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 1960 yılında 27 Mayıs darbesi, Türkiye'de 27 Mayıs darbesi. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlenmişti. Orgeneral Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi'nin başına getirilmişti. Milli Birlik Komitesi ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümeti feshetmiş ve her türlü siyasi faaliyeti yasaklamıştı. Türkiye'de darbeler maalesef bitmiyor. Eskiden askeri darbeler vardı. Bugün bu darbelerin şekli değişti. Yargı darbeleri şekline döndü. 1961 yılına geldiğimizde Anayasa Kurucu Meclis'te oylamaya katılan 262 üyenin 260'ının oyuyla kabul edilmişti. 1964 yılında Hindistan Başbakanı Nehru 75 yaşında öldü. 1980 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. 1985 yılında Papa suikastı davasında Mehmet Ali Ağca "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum." dedi. 1993 yılında PKK 33 askeri pusuya düşürerek öldürmüştü. 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıldır sürgünde bulunan Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995'te bir grup kadın cumartesi günü saat 12'de gözaltında kaybolanların bulunması ve sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturdu.
Daha sonra cumartesi anneleri olarak anılan insan hakları savunucuları 4 yıl boyunca her cumartesi saat 12'de aynı yerde buluşuyordu. 1999 yılında Birleşmiş Milletler Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin ve katliamın sorumlusu olmakla ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçlanmıştı. 2001 yılında 53 ülke Afrika ülkesi Afrika Birliği'ni kurmuştu. Evet, tarihte bugün bunlar. Taner Enver'e de günaydın diyoruz. Ali Ekrem'e de merhabalar, bayramınız kutlu olsun diyerek ikinci şarkımızı da bu arkadaşlarımız için, bu dinleyicilerimiz için sunalım.

Canlar, güzel insanlar, Ahmet Cuma'dan da mesaj var. Günaydın diyor, sizlerin ve tüm dinleyicilerimizin bayramı kutlu olsun. Programımızda başarılar dilerim, iyi ki varsınız, selamlar. Bizler de selam gönderiyoruz, bayramını kutluyoruz. Evet, biraz sonra arkadaşım Sermen Erdoğan bizi arayacak tahmin ediyorum ve bize Avustralya haberlerini sunacak. O arayıncaya kadar bir şarkıyla devam edelim ve Ahmet Cuma'ya gönderelim.

0: Evet değerli dinleyenler, telefon hattımızda Sermen Erdoğan sizlerle. Evet Sermen, buyur.
1: Teşekkürler. Günaydın sevgili dinleyiciler. Güzel haftalar ve sizlere güzel bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu, mutlu ve sağlıklı olsun diyelim. Evet, Victoria ve Avustralya haberine geçiyoruz. Kısa kısa özet olarak sizlere Avustralya haberini sunuyorum. IŞİD bağlantılı kadınlar ve çocuklar Avustralya'ya döndükleri ilk geceyi geçirdiler. Geçtiğimiz hafta Suriye'deki kötü şöhretli El Roj kampından ayrılan ve IŞİD gelinleri olarak adlandırılan bir grup Avustralya'daki evlerinde ilk gecelerini geçirdiler. İslam Devleti örgütüyle bağlantılı olan bu kadınlar ve çocukları taşıyan iki uçak Avustralya'ya indi ve gizli bir şekilde uçaktan indirildi. Port Ferry havuzu onların faturasının mali çılgınlığı nedeniyle yıkılacak. Havuzun kapatılması toplumda büyük tepkiye yol açtı. Bazı yerel halk kapanışı protesto etmek ve yeniden açılmasını talep etmek için gösteri düzenledi. Deniz Freeman olayını araştıran polis özel timi iki kişiyi tutukladı. Polis katili Deniz Freeman'in hareketlerini araştıran dedektifler Victoria'nın kuzeydoğusunda iki kişiyi tutukladı. Vandallar hız sınırının düşürülmesine karşı protesto amacıyla yol işaretlerini kesti. Polis Victoria'daki kırsal yollardaki hız sınırlarında yapılan değişikliklerin yeni trafik işaretlerinin kesilmesi de dahil olmak üzere vandalizme yol açtığına inanıyor. Polis Melbourne'daki şüpheli yangının bir hukuk bürosunu hedef aldığını söyledi. Spotswood banyosunda yangını söndürmek için 50'den fazla itfaiyeci yönlendirildi. Polis yangının kasten çıkarıldığından şüpheleniyor. Tahrip edilmemiş mezarlarda bulunan kalıntılar için yeni dinlenme yerleri bulunması yönünde çabalar sarf ediliyor. Victoria ailesindeki bölgesel mezarlığın arka tarafında kazılan mezarlardan çıkarılan yaklaşık 5000 insan kalıntısı içeren 9 toprak yerini döküldü. Bir arkeolog ekibi yerinden oynatılan kalıntılar için bir yer bulmaya yardımcı oluyor. Devam ediyoruz. Melbourne'da patlayan boru nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı. Ekipler gece boyunca çalışmaya devam edecek. Pazartesi öğleden sonra bir su borusunun patlaması sonucu trafo merkezinin su basma tehlikesi oluşması üzerine bir elektrik şirketi Melbourne'un merkezindeki yaklaşık 10 bin müşterinin elektriğini kesmek zorunda kaldı. Victoria'da yapılan incelemenin ardından ateşli silah sınırlaması ve ya geri alım programı uygulanmayacak. Victoria eyaletindeki silah yasalarına ilişkin hızlı bir incelemenin ardından bir kişinin sahip olabileceği silah sayısına herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Desi Freeman ölümcül silahlı saldırılar önce polislere gelin ve beni alın diye meydan okumuştu. Adli Tabip Mahkemesi, Desi Freeman'in Victoria'nın kuzeydoğusundaki saklandığı yerde ölümcül bir çatışmaya girmesinden önceki son anlarıyla ilgili ifadeyi dinledi. Evet, spor haberlerine geçiyoruz. Eski AFL Avustralya Futbol Lig oyuncusu ve motor nöron hastalığıyla mücadele aktivisti Neil Danaher hayatını kaybetti. Eski Essendon oyuncusu ve Demons antrenörü Neil Danaher 65 yaşında hayatını kaybetti. 2013 yılında motor nöron hastalığı teşhisi konulan Danaher, hastalığa dair farkındalığı artırmak ve araştırmaları çoğaltmak için kampanyalar yürütmüştü. Devam ediyoruz spor haberlerimize. Gitme vaktim geldi. Neil Danaher kulüp kaptanlığından antrenörlüğe bir yılın Avustralyalısı ödülüne kadar hayatı boyunca hem sahada hem de saha dışında liderlik sergiledi. Ancak motor nöron teşhisiyle karşı karşıya kaldığında bu liderliği daha ön plana çıkardı. Kriketin yeni nesil hızlı oyuncuları hızlı bowling'in yıpratıcı olabileceğini biliyor. Krikette hızlı bir bowling oyuncusunun üst düzey bir vuruş sırasını alt üst etmesinden daha görkemli bir görüntü arzusu bulunur. Ancak hızlı bir bowling oyuncusu olmak ülkenin yeni neslinin de öğrendiği gibi zahmetsiz değildir. Brad Scott son 24 maçta sadece bir galibiyet almasının ardından Essendon teknik direktörlüğünden kovuldu. Essendon Avustralya Futbol Ligi'nde son sıralarda yer alırken baş antrenör Brad Scott'u görevden aldı. Ve yine Essendon için bir haber. Scott'un görevden alınması Essendon'a Hurd'un gölgesinde çıkmak için bir şans daha veriyor. Essendon Brad Scott'u görevden aldıktan sonra net bir dönüm noktasında bulunuyor. James Hurd'un gölgesi bir kez daha sorumlu kulübün üzerinde belirgin bir şekilde hissediliyor. Ve yine Essendon daha hareketler çok. Essendon Futbol Kulübü'nde Zach Merritt'in takas etmesini istediğini açıkladı ve Harley için yaptığı yüklü teklifi doğruladı. Görevden alınan Essendon Teknik Direktörü Hawthorne'dan gelen son dakika takas teklifi girmeye rağmen Zach Merritt'i kulüpte tutma kararına karşı olduğunu açıkladı. Evet, kısa kısa haberlerimizi sunduk Victoria ve Avustralya'dan.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sermen. Ayrılma. Ayrılma telefondan.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Biliyorsun, duydun sen de mutlaka. Mutlak butlan.
1: Evet.
0: Türkiye'de mutlak butlan. Yeni
1: Evet.
0: bir terminoloji öğren. Aslında yeni değil de son zamanlarda kullanılan, çok sıklıkla kullanılan. 2 yıldan beri, belki daha fazla süreden beri parti genel başkanı olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Özgür Özel'e karşı bir darbe yapıldı. Kemal
1: Evet.
0: Kılıçdaroğlu tarafından. Şöyle bir haber okuyayım, ondan sonra bu konuyu konuşalım seninle.
1: Tabii ki.
0: Evet, mutlak butlan kararı ile genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in parti meclisi ve delege imzasıyla olağanüstü kurultay talebini işleme koymayacağı iddia ediliyor. BBC Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, mutlak butlan kararıyla olağanüstü bir durum oluştuğunu belirterek, kurultay talepleriyle ilgili parti meclisi bir kişiye düşse bile genel başkan partiyi yönetebiliyor. Yargıtay'daki temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kurultay yapılamaz değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, Ankara 3. İcra Dairesi Müdürlüğü'ne başvurarak 2020'de gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve dönmesini talep etti. Talebin kabul edilmesiyle Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da Parti Meclisi'ni toplayacak ve ardından da yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyecek. Mutlak butlan kararı sonrasında ilk mitingini İzmir'de yapan Özgür Özel ise olağanüstü kurultay için ilk hamlesini parti meclisinde yapacak. Kritik bir dengenin bulunduğu parti meclisinde istifa, ölüm, ihraç ve başka kurullara görevlendirmeler nedeniyle boşalmalar olduğu için eksik koltuklar yedek üyelerle tamamlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde liderlik karmaşası sürerken Kılıçdaroğlu TGRT televizyonuna yaptığı açıklamada kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur dedi. Bak, kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur dedi Kılıçdaroğlu. ve TGRT kanalının Ankara temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun "iktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız, kazanacağız" ifadelerini kullandığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönmesinin ardından partinin kurumsal kimliği ve organlarında da değişim yaşanıyor. CHP'nin internet sitesinde genel başkan bölümü Kemal Kılıçdaroğlu ile değiştirildi. Bu olayla ilgili haberleri daha sonra vereceğiz ama Sermen, sen de bu olayları takip edenlerdensin biliyorum. Değil mi? Evet. Uykusuz geceler evet. geçirdik son günlerde. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kılıçdaroğlu kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur dedi. Bu yeri yoktur sözünü nasıl yorumlarsın sen?
1: Vallahi bence Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir seçim kazanmamıştı şimdiye kadar. Herhangi bir karizması olmayan bir adam ve CHP üzerinde çok baskı yapan bir adam. Onun gizli bir planı mı var? Yoksa başkaları tarafından mı bu duruma itildi ve böyle bir olay yarattı CHP için? Tabii ki bu olay yani bir büyük bir rezillik bence. Çünkü her dönemde maalesef aldığı yanlış kararlarla hem seçilmedi hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde kalkıp İslamoğlu
0: Ekmelettin İslamoğlu'nu
1: aday göstermesi çok büyük, haddinden büyük, yani çocuksu bir hata olarak nitelendiriyorum. Çünkü o seçimde belki CHP bir aday gösterip de kazanabilirdi. Bu kadar yıl var. Erdoğan'la savaşıyor bütün Türkiye'nin yarısı. Yani acayip bir durum yarattı. Kendisi yarattı bu durumu tabii ki. Şimdi de böyle bir durumda gelip bir başkanı alaşağı etmesi çok yanlış bir karar, çok yanlış bir oyun ve bir tuzak diyeyim. Hem kendisi için hem Türkiye için.
0: Kendisinin siyasi hayatı bu olaydan sonra mutlaka sona erecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, sona ermesi icap ederdi zaten ve son durumda da herhalde sonlanacak siyasi hayatı.
0: Kendi CHP genel başkanı olduğu dönemlerde, yani dedik ki 13 yıl 13 tane seçim kaybetti dedik. Evet. Bu dönem içerisinde bir de adalet yürüyüşü yaparak Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Bizi aldatmak için mi yaptı evet. bunları? Gerçekten adalet isteyen birisi şimdi 38. kurultayda seçilen yönetimi nasıl böyle bir darbeyle yargı elini kullanarak indirmek istiyor?
1: Evet, yani ne kadar kasti olarak yaptığı bu durum ne kadar CHP'yi ve Türkiye'yi parçalayacağı da önemli. Yani ben bu işin sonunu pek iyi görmüyorum. Aslında da yani bu oyunda sadece Türkiye'de, CHP'de değil ve Kemal Kılıçdaroğlu'da değil, arka planda bence Amerika'nın da bir parmağı var bu işin içerisinde. Çünkü Amerika istediği şahsı başa geçiriyor herhangi bir ülkede şu anda. Yani bu Donald Trump'ın yaptığı son açıklamalarda işte hep bize bağlanacaksınız. Bizim istediğimiz anlaşmaları imzalayacaksınız. İbrahim Anlaşması diye bir olay yarattı şimdi. Bu İbrahim anlaşmasının bir parçası olarak da görüyorum ben bu Türkiye'deki CHP'nin durumunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu hareketi.
0: Ha, yani şimdi
1: arkasında
0: bu
1: mutlaka bir
0: büyük Orta Doğu projesinin bir şeyi aşaması olabilir diyorsun. Büyük Orta Doğu projesi yeniden Orta Doğu'yu yeniden düzenleme, onu dizayn etme, Orta Doğu'yu Amerika'nın istediği şekilde dizayn etme projesi Türkiye'de bunda eş başkandır.
1: Evet, makro denilen yani büyük tabloya baktığımızda o tabloda görünen bu. Yani ezelden beri Sevr Anlaşması'ndan beri Türkiye'yi parçalamaya uğraşan bir batı branşı var diyelim. Bir batı ülkeleri kurulu var. Bu kurumda da tabii ki Yahudiler başrolü oynuyor. Bu Yahudilerin de Amerika'daki FOS diyelim yani kuvvetleri Trump'ı idare ediyor maalesef. Bunu büyük bir mason hareketi olarak yani bütün dünyayı idare etme hareketi olarak görebiliyor insan yani baktığında.
0: Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 100 yıl geçti. Lozan Anlaşması'ndan sonra 100'den fazla, 100'ü aşkın yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri Lozan Anlaşması'nı tanımamıştı.
1: Evet, tanımadı. Bir de yani yapılan planlarda sızdırılan bu planlarda her zaman için Türkiye'yi nasıl böleceğiz, nasıl parçalayacağız düşüncesi var. Burasını Ermenilere verelim, öbür tarafını Kürtlere verelim diye devamlı bir düşmanca bir hareket içerisinde maalesef Amerika ve onu idare eden generaller ve siyasetçilerin böyle bir planı bulunduğuna inanıyorum.
0: Ve Amerika'nın Ankara, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi de bir yaptığı bir yorumda, bir konuşmada Türkiye'de monarşik düzeni desteklediğini açıkça ortaya koydu.
1: Evet, yani bu hep söylenilen ve devamlı olarak kamuoyuna getirilen işte Osmanlı Devleti'ni kurmak, Osmanlı'yı tekrar yaratmak rüyaları, tabii ki rüya diyorum. Çünkü öyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum ama öyle bir korku salınıyor Türkiye'deki toplum üzerine. Ve burada tabii ki Atatürk'ün ismini tamamen silmek ve tekrardan Osmanlı Devleti türü bir monarşiye dönüştürmek söylediğin gibi Hasan.
0: Sermen, ayrılma, bir haber daha okuyacağım şimdi. Devam ederiz, evet, ondan sonra. Ve değerli izleyenler, değerli dinleyenler, Facebook üzerinden takip edenler, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, AKP'nin kurulucularından, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında verilen tedbirli mutlak butlan kararına ilişkin bir açıklama yaptı. Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı bir hukukçu ve siyasetçi kimliğiyle değerlendirdiğini savundu. Ne dedi Arınç? Mahkemenin kararını yetki, görev ve usul hukuku bakımından yanlış buluyorum dedi. Bugüne kadar siyasi partilerle ilgili uyuşmazlıklarda Yüksek Seçim Kurulu dışında hukuk mahkemelerinin karar vermediğini belirten Arınç, kararın konjonktürel nitelik taşıdığını söyledi. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel İzmir'deki mitinginde Kılıçdaroğlu'na başkanlık seçimi çağrısı yaptı. Özel, gel 2 milyon CHP üyesine genel başkan seçtirelim çağrısında bulundu. Miting sırasında Kılıçdaroğlu'na yoğun şekilde protesto sloganları dağıtıldı. Özgür Özel bu sloganları genel başkanlık seçiminin durdurabileceğini söyledi. Özel, CHP üyelerinin katılımıyla yapılacak genel başkanlık seçimi sonrası bir kurultay toplayarak genel başkanın resmi olarak teşkil ettirilebileceğini de savundu. İzmir'in Gündoğdu Meydanı'na yakın bir noktada yapılan mitingde Özel, "Bu benimle Kemal Bey arasında değil, milletle Tayyip Erdoğan arasında" ifadelerini de kullandı. Ne diyorsun Sermen? Arınç da bunu yanlış buldu.
1: Evet.
0: Özgür Özel de çağrıda bulundu. Gel dedi Kılıçdaroğlu'nu. 2 milyon üyesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını bu üyeler seçsin. Gelir mi böyle bir şeye?
1: Evet. Tabii ki eninde sonunda yani CHP'nin çoğunluk kararı ne olacak tahmin edebiliyorsun Hasan ve sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman tekrar başa gelmesine kanmayacaklar, istemeyeceklerdi. Yani gerek kanuni olsun veya olmasın yaptığı bu oyun diyelim veya tuzak, eninde sonunda çoğunluk oyunu alacağını tahmin etmiyorum Hasan.
0: Evet, ben de öyle tahmin etmiyorum çünkü ama bu adam sokaklardaki insanların isyanını görmüyor mu? Sokakları dolduran, caddeleri, meydanları, evet, meydanları dolduran bu kadar insanı görmüyor mu Kılıçdaroğlu?
1: Görmezlikten geliyor bence. Hep kendi kendini düşünüyor veya demin bahsettiğimiz gibi başkalarının oyununa geldi. Ben düşündüm o yönde. Sen bir şey, bu Arınç'ın şeyini okudun. Ben de Şener Sözer'in çok kısa bir iki paragrafçığı var bu konuda yazdığı. Çok güzelce yazdı. Onu bir okuyabilir miyim?
0: Okuyabilirsin. Oku.
1: Evet, Şener Sözer tabii ki yorumları çok çok önemli. Güzel yorumlar da yapıyor. Rüzgarsız havada dönen çuruldan mutlaka bir üfleyeni vardır. Yani demin konuştuğumuz dava. 25 yıldır üfleyen üfleyene, fırıl fırıl dönen dönene CHP'yi atamızın partisi olmaktan çıkarana, Atatürk Türkiye'sini yıkmak için uğraşana. Devrim 1938'de bitmişse baltalayana. 1950'ler öncesinden beri Türkiye'yi Türkler yönetmiyor vuran vurana. İşte bunlardan bir tanesi de aşağıdaki işbirlikçisi Bob Uşağı, Akhay'ın adı Dersimli Kemal. Atamızın kurduğu cumhuriyetten intikam almak için sıraya giren girene. Asil Türk milleti bunun da üstesinden gelecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Atamızın vasiyeti bu, diyor Şener Sözer. Ben katılıyorum buna tamamen. Türkiye halkı buna imkan vermeyecek. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçbir zaman tasvir etmeyecek.
0: Son yapılan istatistiklerde de ilginç tablolar ortaya çıkıyor. Eğer şimdi Özgür Özel diyor ki atanan CHP, ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, bir de seçilmiş, evet, CHP. Bu iki parti arasındaki oylar halk oylamasına gidecek olursa diyor, atanan CHP Kılıçdaroğlu'nun %3'ün altına düşeceği söyleniyor. Diğer ikinci CHP'nin, yani seçilmiş CHP'nin %28'e varacağı diye söyleniyor.
1: Bir günün içinde yapılan bu statistik veya 2 günün içinde yapılan bu statistiklere ben inanmıyorum. Hasan, söylenilen ne kadar doğrudur, ne kadar değil, bu statistikleri kim yaptı, bir propaganda aracı olarak da görüyorum.
0: Yani normalde bunlar 1.000 kişiye, 2.000 kişiye rastgele sorulan sorular üzerine bir değerlendirme yapılarak yapılıyor. Tabii ki esas durumu meydanlardaki insanlar, çok sessiz insan da vardır tabii ki. Onların da
1: Tabii, tabii.
0: bir seçim durumunda, sandığın gelmesi durumunda nasıl oy verecekleri belli değil tabii ki. Peki Sermin,
1: Evet,
0: iyi,
1: aynen,
0: güzel
1: aynen.
0: sohbet ettik. Teşekkür ederim katıldığın için. Ve Avustralya haberlerini de
1: Ben de
0: bizlere
1: teşekkür
0: sunduğun
1: ederim.
0: için.
1: Yani ben de teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize ve bütün Türk toplumuna Kurban Bayramlarını tekrardan kutlarım. Sağlıklı, mutlu ve güzel geçmesini diliyorum. Hoşça
0: Teşekkürler.
1: kalın.
0: Senin de bayramın kutlu olsun. Evet değerli dinleyenler, Sermen arkadaşımızın sunduğu Avustralya haberleri ve ardından güncel bir konu olan Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan, yönetimine yapılan yargı darbesini konuştuk. Bizi Kadir Aldatmaz, Mustafa Kulaç, Naim Buluş, Müjgan Mustafa, Zaliye Hasan, İzzet Futsi, Ahmet Ali Beyköylü, Ali Osman, Mert Tuna izliyor. Bu arkadaşlarımız için de bir güzel bir şarkı dinletelim diyorum. Güzel bir şarkı bulmaya çalışıyorum. Cem Karaca'yı dinleyelim ve bayramlarını da kutlayalım.